gezmişim, Şubat'ımın bahçelerin kezmişim, kezmişim. Güzel güzel kızların sevmişim yar yar. Dürü yavrum dürü.